enam so o die nti o shaze so obeso die mese o shaze so obeso die nya be ma won so die wati enti ma twero ha dem se nya eni swadi hunu wi ase we enkrofo a oso die enkrofo we nya eni swadi hunu no me catch your pain o mu nende o mu koso so bu anya vision bu anya di bi ne wa bra bu ntibi ku animu da etin nei wo mu